tamı başıma ki yadına be vatablay asıklay mani vatablay asıklay mani.